Akas van Imphal. Hauzik pumpam sida muktabirasi. Lebang nimbe sesing. Kudol gihan batatabirasi. Maibam rinukana sakpa momon kaisamna sering besi.

Agus fan infal, hause mo sanduk cari, manipuri mata misai sing. Kudol gihan bata tapi resi, hoidom na boi ne sakpa, ekendra tensu bana sering ba, mata misai.

Maram leitana pirakpa nungsi nangi bidai se. Asumna sehuri, yu gandigi meyekta ningombam naubuna sakpa matamiseni tabisi.